Om mani padme hum. Sanam diye tamce sevayi dolne nebe canam pamce. Gevana çi balap çubayi sevyen çole.

Om mani padme hum. Sanam diye tamce sevayi domne nebe canam tamce diye. Gevana çi balap çubayi sebe çole.